0: gelen öcü çıksın.
1: Vakfane. Ne diyor abi bu?
0: Bir vakfane böyle değil.
1: Bak.
0: Yine aşık aşığı.
1: Sen git kızlarına.
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ ol.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de çekeyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazılıp. Steven Son. Bilirsen ne deyi? Cezireler adası.
1: Tüfürüm sana cezireler.
0: Ne gecik bu? Piratlardan yazır ey.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşağım. Canlar gelin.

0: Hessische Reichsstadt. Ada kart çıkarar tabandan sonra gel bakarsan.
1: İtirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kart çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tutuşmuştu ki belki sakla.
2: Çöre kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
3: Anamızın bayrağı.

0: Dur, dur. Bugün sabah senin özünü de tutacaklar.
1: O sen şimdi. Bana bak. Gel de tutacaklar.
2: Paşa Balaç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
3: Kantora gelersen danışarım.
2: Ben şimdi yine kantora.
4: Ay kişi, suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı laf ele salmışsınız. Vedre vedre taşımaktan belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsin.
3: Gelersiz kantora danışarım.
5: Üf, ehval.
6: Ekşi bu istedir adamın keyfini soracaklar.
3: Kantora yanıma gelersin.
7: Kantora ne için paşa balay?
3: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda çatırırım.
2: Ne fiyin ne tuy vay kişi.
6: Ya bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne sesi?
2: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz artık.
6: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
8: Malınız satmadın beni. Var, gel gidiyi vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan. Trafiyaya.
9: Angeles kendi kavuşu.
10: Neyiz
9: var? Alırsın. Ha, alırsın.
10: Şirreşirəm.
9: Çiftçi Reşit. Aha, o boydanı Churchill bundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
11: Ay, ay. Görmedik biz güldü.
12: Niye pek? Biraz kömersin ama.
13: Kömersim yoktu.
11: Görmedik biz oyuncağı.
13: İstirahate gelin. 3 yıl.
12: Ahır ki keşler ha.
13: Bu ne?
11: Eşitmedik doyuncağı.
13: Teze kömerciyim. Deli oğlandı.
11: Eşitmedik doyuncağı.
13: Başlaya.
2: Başlaya.
13: Ha, ver vedran görüm.
2: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
14: İş yok, güc yok. Belin ağrıdı. Sen çeleve gir. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
2: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
13: Senin Mehmet vefalar Montin balinçası. Başa düştün. Sen kimsin?
2: Kömekçi.
13: Kömekçisi sen ha.
2: Nana! Ne manat?
15: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat.
16: Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
2: Amin, orada ne saçılıyor?
16: Bir mantıbe başı salın. Şehrin adı Geneva, gözenin adı Geneviyeva. Fransız halkı şefedir. Baden Baden'in mavi geceleri.
11: Göz koynuna aldı bizi.
2: Mavi! Mavi! Kapadı!
11: Şehri. Yar bövdükti kimisi.
2: Pardon doktor, yerdeydi. Bunlar benimdi.
11: Gözledi kal seheri.
2: Kitabın arasından düştü.
11: Gözledi
2: kal seheri. Kapıldı! Kapıldı! Mavi bir daha çıkardı.
17: Hazırsız, Yaşıl Teatr'da artık Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Mir Yusif

0: hast vertraut.
1: Sen ona güvendin.
0: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllerle yol yoldaşı oldun.
0: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
0: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
0: Richtig Deutsch.
2: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
3: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
5: Sebank 75 yıllık Koreya enenesi.

0: Dikkat! Azad Azerbaycan Radyosu'na! Hürmetli dinleyiciler!
1: Hürmetli dinleyiciler!
0: Ordunun yaranma günü münasebetiyle Sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz.

yerler gezdiren dinle güzeldir. İnsanı kocatmayan dinle güzeldir. Şakalarlar gezdiren dinle güzeldir. İnsanı kocatmayan dinle güzeldir. Güzeldir, güzeldir.

0: Dikkat! Azad Azerbaycan Radyosu'na! Hürmetli dinleyiciler!
1: Hürmetli dinleyiciler!
0: Ordunun yaranma günü münasebetiyle sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz.